kırın zeba vansın le ton korunun gana kırın orihin zang mırı mırı orang sen orang zeba